zendece, kırlar zendece. Fal zendece, jurval malik, mujurajim malik sabay. Jara tunda te sendru yalla bagay.

sama bayi mai yalla mayal leel xama nyaayi gu ne bu tagoy kilifam wacc na nyaayi dama joge keskay di ci radio senegal way xamna man mali fo wak yeen